Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir sabahınız olsun efendim. Emre Mutlu Show başladı. An itibariyle saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Biliyorsunuz ki eğer sesimi duyuyorsanız her sabah söylediğim gibi doğru yerdesiniz. Ben son dakika girdim radyoya. Son dakika, yani son dakika içinde girdim ve şarkılarımı yeni yeni dizmeye başlarken anons saatim geldi. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Asla değişmeyen bir kanun var ki, bir şeyler aksi gitmeye başladıysa aksiliğin sonu gelmiyor. Ayağın takılır, efendime söyleyeyim kafanı çarparsın. Mouse çalışmaz, kabloya dolaşırsın. Acil acil, o yüzden şöyle düşünmek gerekiyor. Sal gitsin acı ya. Vallahi bak, bak sal yani, anladın mı? Hani işe geç kal, bir şeye geç kal, okula geç kal, eve geç kal, sevgiline geç kal, annene geç kal. Sal yani, sal. Çünkü sarpa sarmakta üstün yok. Deminden beri bir şeye tıklayacağım. Beştir yanlış pencereye tıklıyorum. Bak hala yayın planı açılıyor. Benim istediğim parça listesi. Ama işte bak, bu niye biliyor musun? Acele ettiğinden dolayı böyle oluyor. Ben kendimi anlatıyormuş gibi oldum ama umarım bundan bir ders çıkarmışımdır kendi adıma. Efendim Emre Mutlu Show başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Güzel bir sabah geçirmenizi temenni ediyorum. Beni sinemaya gönder artı 44. Abi Londra'da bizi aşar o bilet fiyatları ya. Dur biz bir kendimiz gidelim de. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın sevgili Candaş. Hayırlı sabahlar kardeşim. Günaydın Emre, selam, iyi yayınlar demiş. Kahve köpüğü günaydın, günaydın. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Firuze, teşekkür ederiz. Bizim en erken mesajdan dinleyenimiz. Ablamız var olsun. Günaydın cimcimem, gıdışını yediğim. Bak şu gıdışma bak, artık başka bir şey bulun. Gıdışımı yedirttirmeyeceğim. Ben söyleyeyim de sen inanma.

Yani umarım duyarsa kızmaz ama bitmeyen şarkı yapmış Bengü. Samimiyetle söylüyorum, git elektriği suyu yatır. Efendime söyleyeyim, birazcık kestir falan şarkı. Korkma kalbim yeter acısı. Acaba Serdar Ortaç'la yarı yarıya söyledikleri için mi böyle? Şey mi anlaştılar mesela hani... Tamam yani şarkı normalde 3 dakika da bir 3'te ben söyleyeceğim, o zaman 6 olsun. Bu arada şaka yapmıyorum, gerçekten şarkı 5 dakikaymış, haberim yok. O zamanların hitlerinden. Çok da güzel şarkıdır, sadece süre artık biz o kadar alıştık ki, böyle tüketici toplum olduk ya. Yani şimdi bir Blok 3 şarkısına bakıyorsun, 1 dakika 42 saniye. Sonra git bir tane Cem Karaca şarkısına, 7,5 dakika. Barış Manço'nun Hal Halına bak, 20 dakika yok ya. O kadar, tamam abartıyorum tabii ki de.

Baba söylesin de istiyorsa 1,5 saat olsun şarkı, doğru mu? Cem Baba söylesin de. Günaydın Şekerlik demiş. Günaydın efendim, teşekkürler. Arkadaşlar, şahsımla alakalı ince ve nazik mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Fakat bunları okuyup gündemi dağıtmama kararı aldım bugün. Fakat ben okuyorum, sadece yayında okumama gerek yok. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Var olun. Günaydın Onbaşı demiş. Onbaşı mı? Artık böyle farkında mısınız? Kelime şeyimiz bitti yani. Kelime bankamız. Bankamızın içi boşaltıldı böyle yeni şeyler yani yeni. Tırtıl, kelebek, böcek, çiçek, börek, şöbiyet, onbaşı. Günaydın yarbayım mesela. Olma mı? 0544-886-1886 numeralı WhatsApp hattımıza yazdıklarınız saat 10'a kadar bende olacak. Sevgili Emre abi, teşekkür ederim. Canım kardeşim benim. Var ol, var ol, var ol. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Yani şeyden bahsettiğin zaman... Bir dakika. Sana söyleyeceğimiz güzel ve anlamlı sözler henüz bitmedi demiş. Bana şarkı... Allah helal... Bu denk gelmedi değil bu arada. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Bugün onun doğum günü demişti bir hanımefendi. Bu eski çalıştığım radyolardan birisinde. Allah belanı versin değil de şey, elalarını Allah versin belalarını denk gelmişti. Grup Vitamin'den. Bazen gerçekten kader çağırıyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Efendim sabah yoklamamız artık başlayabiliriz. Müsaadeniz varsa evlerinde olanlar, bir de iş yerlerinde olanlar, ikiye trafikte olanlar 3'e basıp yollayabilsinler gari. Bakalım kimler neredeymiş? Bakalım kimler nerelerdelermiş? Bakalım kimler ne yapıyorlarmış? En azından tabii en azından bir başımın göğe ermesi için öğrenmem lazım biliyorsun, yoksa çatlarım ayol. Kim neredeyse yerini belli etsin. Trump'ı gördünüz mü, Trump'ı? Ya var ya, ya var ya. Ya ben daha ne söyleyeyim bu adamlara? Bu adamlar işte dünyayı tehdit ediyorlar. Ona buna atar, ona gider, buna atar, ona gider. Türkiye'den ayrılırken uçak değiştirmiş, bak görüyor musun? Meğersem Cumhurbaşkanlığı uçağının içine binip

Cumhurbaşkanlığı uçağının içine binip oradan başka uçağa geçmiş. Tabii. İşte yürek, işte bilek. İşte adam gibi adamlık. Şimdi yani şöyle, mesela basının önünde ya da dünya basının önünde, sadece Türk basından bahsetmiyorum. Uçağa biniyorsun. Arkadan tüyüp başka uçağa biniyorsun ki havada bana öpücük atmasınlar diye. İstemeyiz tabii ki, Allah korusun. Dünyanın en lanet şeyidir. Terör saldırısı kesinlikle istemeyiz ve herkes kendi önlemini alır, tamam da. Ya Trump değişik bir adam ya. Ve bu arada Biden'ın oğlu, eski Amerikan Başkanı Biden'ın oğlu Netanyahu için katıldığı bir programda kötülüğün vücut bulmuş hali demiş. Amerika'da bir şeyler değişiyor mu acaba ya? Ya da değişecek mi? Bazen hala ümit var diyorsun yani. Hani hep böyle garabet bağladı ya kafamızın içi. Onlar onlarla, onlar bunlarla, bunlar şunlarla. Bunlar teşkilat, bunlar şöyle, bunlar böyle. Hani yine de konuşabilen insanlar herhalde var muhtemelen. Ama tabii yani orası Amerika, Netanyahu'nun maçası çok fazla yemez ya. Ne yapacak yani, Biden'ın oğlunu mu aldıracak İsrail'e? Ki eski başkan yani. Maalesef üççüler çok fazla börekçideyim diye bir video geldi. Özene bözene bir de Nuri Bilge Ceylan filmi gibi börekleri çekmiş ya. Yapmayın bunu ya. Mübarek gün yapmayın şunu ya. Çocukluğumda bir kere mübarek gün dedim. Arkadaşım dedi ki bugün cuma değil dedi. Arkasına anneannemin sözü geldi aklıma. Allah'ın yarattığı her gün mübarektir. Öyle söyledikten sonra benle çok daha sakin konuşmaya başladı. Yerinde dur. O seni bulur.

0: Bugün 12 Ağustos tarihiyle ilgili yer çekiminin 7 saniyeliğine herkes kilo verecek arkadaşlar. Ve o yüzden bugün bol bol yiyebilirsiniz. Bugün 12 Ağustos 2026 tarihinde yer çekiminin kalkacağını iddia ediyorlar. Tabii ki kolpanın önde gideni bir haber ama ciddi ciddi buna haber yapanlar da var. Hatta onlara bir bakayım. Ya bildiğin 12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı sorusu günün öne çıkan konularından olmuş. Sosyal medyada yer alan 12 Ağustos'ta yer çekimi duracak iddiası bilim dünyasını harekete geçirmiş. Tabii ki başta ilim irfan yuvası olan TikTok. Bilimin menbaı olan, bilim şelalesi olan, kültürün yuvası olan TikTok. Zekanın mesela TikTok'a gir zeka IQ seviyen 95'te 130 oluyor bir anda öyle bir yani. Arkasından da Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında 12 Ağustos 2026'da dünyanın yer çekiminin tam 7 saniyene kaybolacağı öne sürülmüş. Söz konusu haberde insanların havaya fırlayacağı 15-20 metre yükseleceği iddia edilmiş. Yaz ben böyle makara yaparken böyle sarı yerde falan havada bulmayayım da kendimi. NASA sözcüsünden ise konuya ilişkin açıklama gelmiş. NASA bak konunun menbaını getirdim size. NASA'nın sözcüsü kesin bir dille bu iddiaları yalanlamış. TikTok'tan birisi uyduruyor. Türkiye saatiyle 17.33 herkes dikkat etsin. 17.33'te havalanmayın bir yerlere tutunun diye insanları uyarıyorlar. Arkadaşlar, milyonlarca yıldır dünyada olmamış bir şeyin şu an olma ihtimali yüzde kaç sizce? Yani bir, evrende bir şey varsa bu bir döngüdür, kıyamet hariç. Bu bir döngüdür. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Gerçekten 17.33'te sağa sola tutunacaklar var biliyorum çünkü. Bir de üstüne üstlük 40 ile 60 milyon insan arasında can kaybı tahmin ediliyormuş. Yer çekimi geri döndüğünde yeri çakılacak insanlar arasında 40 ile 60 milyon arasında insan ölecekmiş diye haber çıkarmışlar. Net bir şekilde konuyu kapatabilir miyim? Geri zekalı haberi. Asla inanmayın böyle bir şeyin olma ihtimali %0.0.0.0000 ihtimal dahilinde değil. Birazcık bilime güvenelim. Yani bir tane delinin biri kuyuya bir taş atıyor. Milyonlarca deli çıkarttım çünkü çok seviyoruz biz anladın mı? Böyle kaos, karambol.
1: Dediğinde İstanbul efendim. İstanbul
0: efendim. Mehmet abi nereye tutunacaksın sen 17.33'te? Vallahi biz yengenle bir direk bulduk. Çok da uçmayalım diye tavana da yastık bağladık. Ciddi ciddi hazırlık yapanlar var ya. Bak ben bu sinemayı daha önce nerede izledim biliyor musun? 2000 yılında, 2002 mi 2000 yılında mı ne kıyamet kopacaktı? Yok Maya takvimi, yok İnka takvimi. Yok dijital kıyamet. Yok 2013'ün bilmem kaçıncı ayında bütün dünyada elektrikler gidecekti. Bunlar şimdi duruyorlar. Aga ortalık çok sakin ya. Bir şey çıkartalım ya, bir şey diyelim ki bu insanlara da bir... Bir şeyle ilgilensinler yani. Bu sabah şafak öncesinde gökyüzünde Jüpiter, Merkür, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 6 gezegen aynı bölgede ve hizada yer alıyorlarmış. Bak Merkür'ün bu kadar umurunda değil biliyor musun? Dünyaya göktaş çarpacak. Bak 2012'de kıyamet kopacak diye doğru yazmış. Murat Analatik. Evet 2012 yılında filmini yaptılar ya. Dwayne Johnson'ı koşturdular kıyamet filminde. Ama kıyamet hep Amerika'dan başlıyor kopmaya farkındaysanız. Önce özgürlük anıtı yıkılıyor falan böyle. Ya söylenecek çok bir şey yok. Allah akıl fikir versin bu insanlara. Allah akıl fikir versin.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank Şube'li

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank daima seninle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Merhaba Sultan, günaydın. Umarım günümüz güzel geçer. Gününüz güzel geçer demiş. Sultan mı? Çok sıcak. Hangi Sultan? Sıcak, daha da sıcak. Bu arada İstanbul'da Sultan'la ilgili ne kadar çok... Çok sıcak. İlçe var, il var, mahalle var. Ne var bildiğiniz? Sultan Gazi. Sultan Süleyman. Sultan... Fuat Sultan Mehmet Bulvarı. Eyüp Sultan, bak gördün mü, aklıma geliyor. Sultaniye. Çok da yokmuş, ben mi abarttım biraz ya? Sultan Çiftliği, evet. Ya. Yeah. Hatırladım. Bir de şunu gerçekten... Yani idrak ettiğimde bana biraz garip gelmişti. Türkiye'nin her ilinde mutlaka bir tane bahçeli evler var. Sultanbeyli, bravo. Başka? Sultan çok kullanılmış yani, sultan. Bir de sultan deyince genelde böyle hani sultanım derler ya kadınlara. Öyleymiş gibi geliyor. Ama sultan aslında Osmanlı'da erkeklerin sultanbeyliği söyledik galiba. Sultantepe. Adam Metin Müdür Yardımcısı diye kayıtlı ya. Sultanköy. Eyüp Sultan, Emir Sultan. Sultan Hamam, bak. Ve bunlar sadece İstanbul'dakiler. Yavuz Sultan Selim'i saydım Metin. Heyecan yapma, heyecan yapma. Metin şimdi böyle süresi kısıtlı olduğu için hemen başladı taklaya şimdi hemen. Abi Yavuz Sultan Selim köprüsü. Dedik de o ne? Sultan Köse var, bir de o da Türkiye'nin değil dünyanın en uzun adamı mıydı? Dünyanın en uzun adamı unvanını aldı mıydı? Bilemedim şimdi. Sultan Köse Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın en uzun adamı değil mi şu anda? Ona da bakalım hemen genel kültür kütür kütür. Sultan Köse. Kösenmiş ya, pardon. Sultan Kösen Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı. 2 metre 51 santim. Benden bile uzun yani. Allah uzun ömür versin. Allah sağlıklı ömür nasip etsin. 2.51 nedir hocam ya? Dünyanın yaşayan en uzun insanı şu anda. Sultan Emre, heh. Şimdi oldu. Benle aynı doğum tarihindeymiş. 1982'li. Sabah. Bu saatlerde günün konusunu verdiğimizden dolayı henüz vermiş değilim. Birazdan vereceğim. Konuyu soruyorlar dostlarımız. Hemen böyle bir... Hürrem Sultan... Sultan Süleyman filmi mi? Ya semtleri soruyorum, Hürrem Sultan'la alakalı. Böyle bir yer var mı? Hürrem Sultan'la İncek var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, Merter,

0: seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa gün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: 0544-886-1886 sabah mevzusunu veriyorum hanımlar beyler. Parmaklarınıza şimdiden sağlık. Karşı cinsi en itici kılan hareket nedir? Karşı cinsi en itici kılan hareket nedir? Ya şunu yaparsa aman aman aman aman. Gördüğüm anda geçmiş olsun. Buz gibi soğurum senden. 0544-886-1886 karşı cinste görüp görebileceğin en itici hareket nedir? Sen gel. Ne yaparsa geçmiş olsun. Senin için iş bitmiştir. Beyler siz biraz daha esneksiniz yani tahmin edebiliyorum yani evet. Yok abi bana hiç itici gelmiyor vallahi kimse. 0544-886-1886 karşı cinsi en itici bulduğun hareket nedir? Parfüm kullanmama güzel. Marla'yı rüyasında görmüş. Benle Marla rüyasında evimde yayın yapıyormuşum ve Marla mikrofona miyavlıyormuş. Çok şaşırmış. 0544-886-1886 karşı cinste en itici bulduğun hareket. Senin için hiç şansı yok dediğin hangi hareket? Yaz bakalım. Biz de öğrenelim. Ağzını şapırdatması demiş. Maddi durumundan bahsetmesi. Yani ben. Çünkü benim durumum yok. Sürekli de bahsederim yani itinayla. Sal cevabını gelsin. Ağzını yaya yaya konuşması.
1: Ya şimdi aslında şöyle yani bende 4 tane kabrio var ama hangisine bineceğimi tam olarak karar veremiyorum, anlıyor musun?
0: Gibi mi? Ağzına uçan tekme. Reklamlar geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ebru Ak günaydınlar ve sevgili dostum, sevgili kardeşim Ali. Çocukluk arkadaşım bizi dinliyorlarmış. Ebru Ak'a da selamlar gönderelim buradan. Ali kardeşime de. Hayırlı sabahlar. Birazcık sesi açıyoruz şimdi. Tepinebilen tepinsin. Arabada tepinme, komik görünüyorsun arkadan. Sallanıyor araba çünkü. Etma.

İstanbul FM'desin, Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show. Saat 10'a kadar sen ne biliyorsun? Karşı cinste, yani hemcinsin olmayan diğer insanlarda seni en iten özellik nedir? Ne yaparsa senin için olay bitmiştir. Küfür etmesi demiş. Peki. Prenses erkek. Sünepelik. May may. Dışarı çıkmaya üşenen erkek. Kadını kapısının önünden almayan. Ne olacak ya, atla metrobüse gel ya. 37T geçmiyor mu sizin oradan? Kıskanmayan erkek. Aa. Aa. Askıntı derecede çapkın. Bir kadını elde etmek için haddinden fazla onurunu kırması. Kendi onurunu. Tamam, anladım şimdi. Beyler, ayarı iyi yapın bak.

kadının tütün muamili kullanması demiş. Sağlığa zararlar. Hanımlar, beyler, kadınlar, erkekler, kullanmayalım. Günaydın abi demiş. Günaydınlar, kahvesini içen bir dostum. Ağzı bozuk kadını sevmiyorum demiş. Ağız kokusu varsa benim için başlamadan bitmiştir. Zaten bunu hissedecek kadar yakınına kadar geldiyse... Yani...

0: Gittiğimiz mekanlarda hesabı bana ödetirse biter abi demiş. Yani bunu art niyet olarak algıladığın anda evet bir soğuma gelir normal şartlarda. Ama tabii centilmen bir erkek de hani birazcık böyle... Böyle bir hani... Orada bir ince bir nüans var, ben seni çok iyi anladım. Burnunu oyması. Burnunu oyması. Ciğer ameliyatı gibi değil mi? Erkekleri kredi kartı olarak gören her şeyi yapsın ama ben hiçbir şey yapmayayım diyen kadınlar demiş. Haklısın. Eril davranan ve sürekli şikayet eden kadın. Eril davranan kadın. Nasıl oluyor ya? Şey mi böyle? Geliyorum hemen.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

Burnunu estetik yaptırması. Ya niye öyle diyorsun? İnsanlar yani hani böyle ufak tefek değişiklikler için tıbbi yardımlar alabiliyor. Bu da normal bence. Ama tabii senin fikrine saygı duyuyorum kesinlikle. Abi rivriv yaparsa biter demiş. Rivriv Karadenizliler tarafından çok kullanılan böyle bir ne demek yani. Çok konuşmak anlamına geliyor.

Kelimi yaptım ben gidiyorum mutfağa yeter demiş. Mutfak işi beklemez. Karşı cins olarak ayrılmaz da direkt insanı kendinden soğutacak bir şeye şahit oldum dün demiş. Trafikte takside yolcu kadın serçe parmağıyla kulağını karıştırıp sonra aynı parmağı. O belki kalite kontrol. Ne söyleyeyim ben şimdi? Yani şu anda yeni gelenler var. Yaz dönemi diye ben de şimdi yoklamayı çok sıkı tutmuyorum ama. Yani. Konuyu bir daha hatırlatalım bakalım şöyle. Karşı cinste seni anında her şeyden soğutan davranış nedir? Sabah mevzumuz bu. Anında neyden çok fazla soğuyorsun? Yani aman aman aman geçmiş olsun benim daha işim olmaz dediğin karşı cinsin davranışını soruyorum. Yine 60 bak. Yine bir... Bu çocuk benim kızıma yazıp duruyor ama dur bakalım. Bak Marla, bak Marla'nın şu anda başka işleri var. Altı ay sonra seninle konuşmak için sabırsızlanıyorum demiş. Her şeye de uyuyacağım. Tamam kardeşim. Bir kardeşim ameliyat olacakmış da. Onunla biraz dertleştik WhatsApp'tan. Bunları da yapıyorum ara sıra bak. Yapıyoruz bu sporu be. Kahvaltı ne oldu? Haftaya inşallah hallediyoruz. Çok erteledik. Çok bekledik bu golü çok. Arkadaşına kanka diye hitap etmesi demiş. -1000 puan. Allah Allah. Değil mi ya? Birazcık böyle şey gibi, bana da lakayt bir durum gibi geliyor. Ya kadınların birbirle kanka diye konuşması mesela. Diyelim ki ismi Esra. Esra'cım veya ne bileyim. Şebnem. Şebnemci kanka. Bence de çok şık durmuyor. Ama tabii onların tercihi. Yani şimdi bana göre de şık duruyor dediği anda sen... Anladım, tamam, teşekkürler falan deyip kenara çekilmen lazım. Kendi diyetleri bir şey diyemez. Ama hak veriyor muyum? Veriyorum. Karşı cinste seni gerçekten en çok irite eden bir numaralı davranış hangisi, yazmanı rica edeceğim senden. 0544 886 1886. Sal cevabını gelsin bakalım.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
2: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
1: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
0: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
8: en güncel haberler
7: istanbulfm.com.tr'de.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın demiş. Yine geç kaldım. Bugün uyanamadım. İşe de geç kaldım. Sağlık olsun. İK ile görüşürsün. Bana cevap vermemene sevindim mi? Kahvaltı yalan oldu. Ben de kabullenmeye başladım yavaş yavaş. Hayır hayır arkadaşlar. Ya filme başladık diye müjde verdik burada. Sevincimizi paylaştık. İşler birazcık ertelendi. Bir şeyler oldu. Yani bir kahvaltıdan kaçacak adam mıyım ben? Niye böyle bana kızıyorsunuz? Fırça atasınız mı geldi yine? Kahvaltı yalan olmaz. Bak kaç kişi soruyor. Ben de önüme gelene söz vermişim ama sözümde durmazsam. Bak sözümde durmazsam o zaman konuşun tamam. Ama araya başka şeyler girdi. Kurban olayım yapmayın ne olursunuz ya. Araba kullanırken şov yapan, küfür eden. İlişkinin başında çok ilgilenip sonra ilgilenmeyen. İltifat bekleyen, iltifat bekleyen. Herkes iltifat beklemiyor mu birbirinden? Yani iltifat beklemek için suç mu oldu ben anlamadım ki.

Günaydın Tuğba'cığım. Servislenince böyle oluyor demiş. Bir kopukluk oldu, sıkıntı yok. Efendim konumuz karşı cinste. Gördüğünüz anda her şeyin biteceği bir davranış. Hijyen demiş, kendine bakacak, burnunu karıştırsın. Ne yaparsa yapsın ama demiş kişisel hijyenine dikkat etsin. Bıyıklı olmasın demiş, bunu yazan bir beyefendi. Kardeşinin 200 lirasını vermeyen adam nasıl kahvaltı ısmarlasın? Beyler beni bak dolandırıcı gibi burada gözünü seveyim bak yani... Kardeşimin 200 lirasını bugün ödüyorum. Sizi de utandırıyorum. Dekondu da Instagram'dan paylaşıyorum, tamam mı? Bir insanın bu kadar üstüne gidilmez. Ben bugün bu yoklukta bak. Gerekirse çeyrek altınımı bozdurup kardeşimin 200 lirasını ödüyorum. Beni bu kadar zorbalayamazsınız. Buna hakkınız yok. Ödedikten sonra da dekondu paylaşıyorum. Yarın sabahtan itibaren bana kimse demesin ki senin kardeşine 200 lira borcun var. Kahvaltı organizasyonu da hafta içine yapıyorum. Artık yeter. Ben istiyor muyum borçlu gezmek sanki? Allah Allah. İnşallah bugün bir yerden... Dur bakayım onu da nasıl ödeyecek? Söz de verdik şimdi bak. Tamam o işi bugün çözeceğim ben. Dişleri bakımsız ve fırçasızsa demiş, ben de biter. Nezaketsiz ve saygısız olması yeterli demiş. İlk buluşmada elinde telefon gözleri etrafı kesiyorsa demiş, kaçarım tuvalete diye dışarıya çıkar kaçarım demiş. Cenk yazıcı. Cenk sen niye kaçıyorsun ben anlamadım. Düşünsene Cenk'le bir tane hanımefendi karşılıklı oturuyorlar. Hanımefendinin elinde telefon ve sağa sola bakıyor yani. Cenk diyor ki ben bir lavaboya gidebilir miyim? Oradan arka kapıdan çıkıştan. Bir de koştuğunu düşünsene.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü-Haramidere, Beşyol İncirli-Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Mertel-Sefaköy-Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy-Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir-Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa-İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: 0544-886-1886 hem de Mutlu Show devam ediyor. Karşı cinste gördüğün hangi hareket seni anında soğutur? Neyi asla yapmaması lazım karşı cinsin? Bu sabahki sorumuz bu. Bana fark etmez yazan bir dostumuz bile var aramızda. Yani şimdi ne diyeyim ki ben yani...

Dekont paylaşmazsan inanmayız. Tamam paylaşacağım. Borçlu gezmek istiyor musun demiş. Evet istiyorsun. Eyvallah. Çeyrek altının mı var? Oo zenginsin. İlişkiyi bitiren şeyler derken ihanet dışında mı demiş. Evet ihanet dışında efendim. Anında sizi karşı taraftan soğutan bir davranış soruyorum. Yani asla ve asla benim işim olmaz diyebildiğim bir tane davranış. Prenses modeller sürekli para buradan bahseden tipler demiş. Evet yani niye beyler niye böyleyiz biz ya? Günaydın Emre. Bana göre aşırı ego ve kendini beğenmişlik demiş. Işık hızıyla uzaklaşırım. Nefes alsın yeter yani karşı taraf. Herhangi bir özelliğiyle ilgili herhangi bir mevzuya dahilim yok demek istiyor. Yani masumane bakarsak ilişki istiyorum ben diyor. Yani hiç önemli değil sonrasına bakarız. Kalın tabanlı ayakkabı giymesi benim için çok itici geliyor. Sabah şeridinden ayrı olsun teşekkür ederim. Zaten yerine zaten demesi. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu yaşanmıştır. %100 bu yaşanmıştır. Zaten yerine zaten. Bir de mesela şöyle bir durum var. Kağıt yerine kağıt demesi. Şikayet yerine şikayet demesi. Anahtar yerine anahtar demesi. Gasp yerine gaps demesi. Kirpik yerine kiprik. Kibrit yerine kirbit demesi. Bak ben bile söylerken... Bir de zaten'in sonunda e koyan da var zaten'e. Ben zaten'e geldim. Olabilir arkadaşlar yani insanların ama bu hanımefendi Kübra Hanım. Zaten'den müzdarip yani bu kesin belli oldu artık. Şey mi dedi mesela? Kübra zaten ben seni arayacaktım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini kendin.

Emre Mutlu Show devam ediyor.

dönelim mesajlarınıza. Bakalım neler yazmışsınız. Falan anladık da filan ne demiş. Falan diyene ayarım. Falan

maratoner gibi çekiyor Kübra demek ki demiş. Yok, Kübra'nın yani karşılaştığı kelime bir tane. Geri kalanı ben abarttım. Yani hepsini Kübra'ya söylemiyorlar. Dünyada bütün yanlış söylenen kelimeler Kübra'ya söylenmiyor. Evet, falan. Ya bir şey diyeceğim yani.

taksi falan mı çağırsak acaba? Gibi. Abi merhaba, bugün doğum günüm demiş. Doğum günün kutlu olsun. Aslı Gökmen, doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel senelere inşallah sevdiklerinizle beraber. Pazartesi günü konser kazandım, nasıl gideceğim demiş. Senin resmini göstereceğim. Gireceğim varsa da beni göstersen almayabilirler, bak bak. Başka bir yol izleyelim. Hayır, bugün iletişime size geçecekler. Bizim de ekiplerimizin bazı arkadaşlarımızın bazıları izinde olduğundan dolayı birazcık böyle aksaklık demeyelim de tam bir iletişim sağlayamamış olabiliyorlar. Ama bugün bu sabah hemen birazdan sizinle iletişime geçecekler sevgili dostumuz. Siz de güzel güzel konserinizi gidin, Emre Mutlu Show'un konuğu olarak izleyin inşallah. Güzel bir gece geçirirsiniz. Hatalı olduğunu bildiği halde seni hatalı göstermeye çalışan manipülatör insan demiş. Direkt engelle geç. Konu tertemiz. Konu kilit beyler, konu kilit hanımlar. İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Karşı cinsin garsona ya da bir çocuğa olan yaklaşımı bende her şeyi özetler demiş. Doğru, bravo. Şimdi mesela bunu sık sık dile getiriyoruz. Yani ben her konuşmamda, her yerde, eşimle, dostumla, bütün çevremle hep konuştuğum maalesef acımasız bir gerçek var. Şimdi mesela yılbaşında, bayramda, seyramda, senin tatil gününde ya da bütün Türkiye'nin tatil yaptığı günlerde ama hizmet sektöründe çalışmak zorunda olan emekçi arkadaşlarımızın bizim hayatlarımızdaki o renkli dakikalardaki yaptıkları performans, icraatları vesaireleri görmezden gelindiği zaman ben gerçekten çok, yani mesela bir hizmet sektöründe yer alan bir arkadaşımıza garson bakar mısın diye bağıran birini benim de gerçekten hoş karşılama şansım yok. Çok ayıp, çok ayıp. Mesela sen oturmuşsun orada işte Boğaz'da bilmem nerede ya da ne bileyim işte nerede oturduğun hiç önemli değil. Erman yok dizlerimde. Keyif yapacaksın, yemek yiyeceksin. Ama işte sana onu sağlayan birileri var ve onlar o evlerine bu yüzden ekmek götürüyorlar vesaire. Yok dizlerimde. Hele ki böyle oğlum falan diye bağırılması. Resmin var şu an elimde. Ya ben o işi yapıyor olsam hemen cevap verirdim. Oğlunun ben olmadığını unutma ve bana bir daha sakın oğlum ya da kızım deme. Hadi kızım biraz daha naif, yani böyle yaşlı bir amca mesela saygıdan ötürü mütevellit, hani böyle kızım bir yardımcı ol falan, hani ona ama oğlum diye, yani kendi yaşındaki adama oğlum diye seslenen maalesef hırbolar var.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
0: Hizmet sektörü en nankör meslek demiş, doğru söylüyorsunuz. Yani saygılı olmak lazım insanlara. Siz orada keyif yaparken o insanlar size o hizmeti sağlayabilmek adına, ekmek kazanmak adına bir şeyler yapıyorlar. Sizden, benim dinleyenlerimden bahsetmiyorum. Canım dinleyenlerim. Zaten farkındalığı siz oluşturdunuz ve konuyu da siz açtığınız için konu buraya kadar geldi ama hiç sevmem. Hatta birkaç kişiyi de Emre Mutlu tarzında uyarmışlığım vardır. Benim tarzımı bilirsiniz. Yapma etme demişliğim vardır böyle. Oğlum bak bakayım buraya. Cebindeki 3 kuruşuyla mekanı esir aldığını zanneden böyle tipler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bir kere de ünlü bir restoranlar zincirinde hamburgerciler var ya, global. İsim vermeyeyim şimdi. Orada kasada bir tane kızcağız kanter içinde kalmış. Arkada 60 kişi var, kuyruk var. Bayram mıydı, seyran mıydı, yılbaşı mıydı bilmiyorum. Hiç unutmuyorum, bir tane hanımefendinin başka bir hanımefendiye hitap etme tarzını o kadar beğenmemiştim ki. O kadar sevmemiştim ki yani. Kızcağız anlayamadı, el ayağına dolaşmış, oradan bir yandan kasadan bir şey girmeye çalışıyor. Diyor ki anlamıyorsan niye burada duruyorsun? Allah Allah, ben beklemek zorunda mıyım? Aldığım bir tane kıytırık hamburger be ablacığım. Neyin şovundasın ya? O kız senin kızın da olabilirdi. Belki yani nereden biliyorsun onun ne derdi var da nasıl evine para götürmeye çalışıyor? Ayıp ayıp. O da insan. Sen insanların arasında statü farkı olmaz. Gelir farkı olur. Irk, dil, din, cinsiyet farkı olur. Ama statü olarak asla ve asla sen cebindeki parayla başka bir insana onun verdiği güçle hitap edersen sana öyle bir hitap ederler ki günün birinde torunlarını anlatırsın, yapma.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Şimdi kimler burada? Programın sonuna doğru yaklaştığım için artık rahat rahat söyleyebilirim. Programın başından beri bilerek imtina ile kendimi tuttum. Programın önüne geçmesin, asla ve asla şahsi bir mevzuya dönüşmesin diye söylemediğim bir şey vardı ama yazdıklarınızı hep gördüm. Yazan bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Onları da kırmamak adına. Çok önemsediğim bir şey değil ama kimler buradaysa bir emoji bekliyorum sizden. Ama ne emojisi biliyor musun? Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Eğer buradaysan yazdıklarını okuyorum, emin olabilirsin buna. Two, one. Happy birthday. Teşekkür ederim. Yazdığınız her şey için teşekkür ederim. Okumamamın sebebi de programı domine etmeyeyim dedim. Benim şahsi bir kutlamam programımın önüne geçmesin. Bu saate kadar bekledim. Yine böyle sıcak bir Ağustos gününün gecesiydi. Polikliniğin önünde heyecanla bekliyordum. Birden halan koşarak geldi. Abi oğlun oldu. Gözün aydın dedi. Ben mi dünyanın etrafında döndüm? Dünya mı benim etrafımda döndü? Bilemiyorum. Sadece 10-15 dakika ağladığımı hatırlıyorum. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Allah ömrüm boyunca seni ağlatmasın. Sana uzun, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum demiş. Gözlerinden öperim babam da yazmış mesajını. Programın önüne geçsin istemedim çünkü gerek yok. Var olun, o kadar çok mesaj geldi ki doğum günümle ilgili. Takip etmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Allah beni sizlerden ayırmasın. Sizlere de nice güzel seneler diliyorum. Ömrünüz boyunca mutlu mesut bir şekilde hayatınızı geçirin. Yani benim için ben çok böyle benim için çok önemli bir şey değil. Yani çok büyük anlam ifade etmiyor ama yazan dostlarım niye okumadı? Kendini bir şey mi zannediyor? Havaya mı girdi? Allah'ın artisi demesinler diye çok teşekkür ediyorum. Yazdığınız her şeyi gördüm, hepsini okudum. Hepsinin farkındayım. Sadece okumamamın sebebi programımızın önüne geçmesin ve program benim doğum günü kutlamama dönmesin diyeydi. Ama yazdığınız her güzel şeyin Allah 1000 katını size versin inşallah. Eksik olmayın, bir arkadaşımızın daha doğum günü bugün. Onu da kutlamış olduk. Neydi? Dur bakayım ismini söyleyeyim. Kıvanç kardeşimin de doğum günü. Var olun, hepsini gördüm, hepsini okudum. Sağ olun, hepsini okumazlıktan gelmek zorunda kaldım. Çünkü dedim ya, yani iş, yani Emre Mutlu'nun doğum günü programı gibi olmasın istedim. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Gerçekten o kadar mutlu ettiniz ki hiç kimseye, yani hem sosyal medyadan hem radyodan asla sektirmeden kutlamışsınız. Çok önemi yok doğum günlerinin bence. Bunlar sadece basit birer tarihtir. Önemli olan her günü güzel yaşayabilmek. Önemli olan birbirimize karşı, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde

şekilde hayatımızı idame ettirebilmek. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Sizi çok seviyorum şimdi ama şöyle bir durum var. Son iki şarkıyı kendime bugün ben... Benim programım değil mi? Kime ne? Kendime iki şarkı birden armağan ettim. Son iki şarkı bana geliyor. Ama kimden geliyor? Sizden bana geliyor. Daha var, daha var. Önce bir Semih Cenk dinleyeceğiz arkasından. En sevdiğim, en sevdiğim. Önce bir Teoman, sonra Şebnem Ferah, öyle gideceğim. İyi ki varsınız, var olun. Eksik olmayın, sağ olun.

0: yapımında emeği geçen anne ve babana.
1: Benim yapımımda mı? Her biri bir
0: diğerinden. Teşekkürler ya, sağ olun. Nasıl olayım? Uzun ömürler diliyorum. İyi ki seni yapmışlar. Teşekkür ederim. Varun. Arkadaşlar yani şu anda bu mesajları okuma şansım yok tek tek. Densiz, değersiz. Programın başından beri Lira. Görmezden geldiğimi sanmayın diye programın sonuna saklamıştım. Çünkü hiçbir şey benim dinleyenimin keyfinden önemli değil. Benim doğum günümün de bir önemi yok. İnce naif düşünceleriniz için teşekkür ediyorum ama her sabah gülmek için buluşuyoruz. Doğum günü çocuğun oynamayı da sevmiyorum açıkçası.

0: şarkıları kendi var var ediyorum.
1: Galiba kendinizi pek enteresan sanıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Asla yetiştiremem. Yani saat öğlen 2'ye 3'e kadar yetişmez, asla yetişmez. Var olun, var olun. O kadar çok mesaj. Ben de kendi var mı diyorum çünkü benim de doğum günüm demiş. Ayşe, doğum günün kutlu olsun senin de. Ne kadar çok, 12 Ağustos.
1: Hadi gelin uyuyun koy.
0: Hadi bakalım.
1: Eğer çok isterseniz ben uyanmadan giderseniz beni memnun edersiniz.

Ben gidiyorum. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Benle ilgili söylediğiniz her şeyi Allah'ım size 100.000 katını versin inşallah. Her zaman mutlu mesut olun. Basit bir tarih. Çok büyük önemi yok. Ama sevilmek çok güzel, sevmek çok güzel. İyi ki varsınız. Allah bana böyle bir meslek nasip etti ve ben sizlerle buluştum. Ömrüm vefa ettiği sürece de bu işten keyif alarak hayatımı sürdüreceğim. Eksik olmayın. Giderken size ne söylüyorum biliyor musunuz? İyi dinleyin burayı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler İstanbul FM.com.tr.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Yalçın.net.
4: Hafta içi 14-16 arası
3: İstanbul FM'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Emre Mutlu Show.
3: Hafta içi 7-10 arası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emre Mutlu Show.
4: Hafta içi

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
1: FM. Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
3: Yalçın.net devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, kötü bir haberle başlayacağım bugün beraberliğimizi. Hazır mısınız bu kötü habere? Yani özellikle belki de kadınlar, ya kadın takipçileri daha çok üzülebilir, bilmiyorum ama. Sevgili dinleyiciler, Kıvanç Tatlıtu Instagram hesabını kapatmış. Ya tabii ki bilmiyorsunuz değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi söylüyorum. Bu sabah itibariyle nereye açsam bu haberle karşı karşıya kalır mı insan? Nereye açsam ama bir açıyorum, Kıvanç Tatlıtuğ'dan tarihi karar. Ne yani? Tarihi karar ne olabilir? Dedim ki hani Türkiye'yi mi terk etti, ülkeyi mi terk etti? Yaşamayacağım mı artık falan mı demeye getiriyor? Ya da başka şey, bundan sonra film çekmiyorum, dizi çekmiyorum, oynamıyorum mu demeyi istedi falan. Sonra baktım, Instagram hesabını kapatmış. Ha, nedenini bilmiyorum. Nedenini araştırmadım. Niye sorayım, niye araştırayım canım? Yani kendisine özel bir düşüncesidir. Saygı duyuyoruz tabii ki Instagram hesabını kapatmasını. Belki bir zaman sonra açar, rahatsız olmuştur bazı şeylerden. Kapatmıştır. Yani tabii ki hangi ünlü insan hayranlarına kendisini kapatır ki? Ama vardır bunun altında bir şeyler. O yüzden de çok da fazla irdelememek gerekiyor. Bilmeyen hayranları için de bugün Yalçın.net böyle başlasın istedik. 12 Ağustos Çarşamba günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler. Bugün kendimize biraz daha fazlasıyla dikkat edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ya dur, alkışlama. Neden? Neden diyor şimdi? Bugün abi biliyorsunuz güneş tutulması var. 18:34'te başlayacak. Ve tabii ki astrolog Feyza Engin İstanbul FM dinleyiciler için de çok önemli, çok özel bir video kaydetti bizler için. İstanbul FM'in Instagram hesabından da o videoyu izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hangi burç nasıl etkileniyor, ne oluyor? Bugün önemli, bugün önemli. O yüzden de mutlaka o videoya bir bakın derim. Hepiniz hoş geldiniz. Çarşamba günündeyiz. Haftanın tam ortası. İstanbul FM'de de Yalçın.net başladı. 16'ya kadar buradayız. Ha, bu arada elim kolum da dolu geldim. Boş gelmedim bugün. Dün zaten veda ederken demiştim ki sinemaya göndereceğim İki şanslı İstanbul FM dinleyicisini. Şimdi ona bir şey daha kattık. Konsere göndereceğim bu akşam için. Hande Yener konserine. Detayları vereceğim ilerleyen dakikalarda, hiç merak etmeyin. Şahane bir konser bu akşam, işiniz gücünüz yoksa sizi bekliyor, bilginiz olsun. Detaylar ilerleyen dakikalarda Yalçın.net'te. Herkes hoş geldi. Saat 16'ya kadar buradayız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını kapatmış bu anonsla, bu haberle. Başladık Yalçın.net'e. Mesela Kader diyor ki selam Yalçın, keşke hiçbirimiz sosyal medya kullanmasak, çok doğru bir karar vermiş diyor. Yani şimdi tabii ki sosyal medyayı nasıl kullandığımıza bağlı sevgili dinleyiciler. Yani yediğimizi içtiğim, ya vallahi var aramızda aslında, yani vardır mutlaka yediğini içtiğini paylaşan, işte vay arkadaş ne sofra, ne yemek, ne şu bu falan. Bilmiyorum tabii ki, şimdi geçtiğimiz tabii ki hani 1,5 ay boyunca radyo akademisinde radyoya gönül vermiş arkadaşlara tabii ki orada kendi deneyimlerimi sunmaya çalıştım. Eğitimler vermeye çalıştık. Orada da dedik ki yani sizin kullandığınız sosyal medya sizin radyonuz, televizyonunuz, gazeteniz, derginiz. Ona göre kullanın mesela sosyal medyayı. Nasıl kullanacağınız size bağlı tabii ki ve yani umarım hepimiz de güzel kullanıyoruzdur diye düşünüyorum. Şimdi hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. Yalçın.net başladı, devam ediyor İstanbul FM'de. 0544-886-1886 da İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Çünkü size çok gerekli olacak bugün saat 16'ya kadar. Başta demiştim yani elim kolum biraz dolu geldik. Şanslı bir İstanbul FM dinleyicisini bu akşamki Hande Yener konserine, evet, göndereceğiz. İkinci saatte de şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. İstediğiniz bir gün, istediğiniz seans ve sinemaya, filme gitme şansına da sahip olacaksınız. Bunun detayları da yine burada olacak. Eğer burada olursanız kazanırsınız. Benden söylemesi.

Hande Yener konserine gitmek istiyor. Onu belirten bir mesajı var. Peki şimdi Yalçın Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağlığımız sıhhatı, sıhhatimiz daim olsun. Asıl amacı dışında kullanılan her şey tehlikelidir. Ha, şimdi sosyal medya olayından bahsediyor. Bu bir bıçak da olabilir, bir kalem de olabilir. O yüzden eğitim, öğretim ve her şeyin kullanım kılavuzu mevcuttur diyor. Tabii canım. Yani şimdi bıçağı bir şef aşçı olarak kullanırsan güzel yemek yaparsın. Kalemi de güzel yazarsan güzel yazılar döktürürsün. Her şeyi evet uygun kullanmak lazım. Aysel burada diyor ki tam bize yakışacak saçmalıkta bir haber diyor. Kıvanç Tatlı her yerde yazılmış ya. Abi ne yapayım, her yerde karşıma çıktı, yani bunu hayranlarıyla paylaşmam gerekiyor. Bilmeyen hayranı vardır. Şimdi canı sağ olsun darısı başıma demiş. Bana da tuşlu telefona geçmek nasip olsun diye yazı gönderdi. İyi yayınlar, hoş geldin diyor. Aa, vay ya. Yani tuşlu telefon bilmiyorum. Yani olabilir mi, olmayabilir mi? Ya bir yaştan sonra evet o tuş... Vallahi benim Zonguldak'ta Timur amcam var. Çok ciddi söylüyorum. Şu an 70 küsur yaşında. Şu an kullandığı telefon en üst segment telefon. Timur amca ne yaptın ya? Aa, evladım diyor. Yani teknolojiyi en son teknoloji olarak kullanmak lazım. Öyle bir kafada. Yani ben belki onun yaşında tuşlu telefona geçmeyi planlarken... Özlem burada İstanbul'dan. Hoş geldin yalçın.net, iyi yayınlar diliyorum diye de yazı gönderdi. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim, aslında biraz hızlandıralım mı? Neyi hızlandıralım biliyor musunuz? Yani şurada hani şimdi bu akşam sadece Hande Yener konseri yok. Hande Yener ve Levent Yüksel aynı sahnede olacaklar. Önce Levent Yüksel, sonra Hande Yener sahnede olacak sevgili dinleyiciler. Ve bu akşam İstanbul'da festival alanında Yeni Kapı'da olacak bu konser. Bu konsere de çok güzel bir yerden çift kişilik davetiyem var. Bilginiz olsun. Ha, özür dilerim. Önce Hande Yener çıkıyormuş, sonra Levent Yüksel. Arkadaşlar uyardı. Saat 20'de Hande bizi Sezen'e götür. Onun öyle bir formatı var. Son birkaç yıldır yapıyor. Şahane Sezen Aksu şarkıları söylüyor. Hemen ardından saat 22'de de Sezen Aksu'nun eski vokalistlerinden ama şu anda şahane bir vokal Levent Yüksel aynı sahnede olacak. Bu akşam saat 20'de başlıyor bu konser ama kapı açılışı saat 16 sevgili dinleyiciler. Ve bu konsere de güzel bir yerden çift kişilik davetiyem var. Yani bu konsere sizi göndermek istiyorum. Detaylarını reklamların sonrasında size aktaracağım. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

evet, hızlandıralım, hızlandıralım biraz. Bu saat içerisinde şanslı bir İstanbul FM dinleyicisini Levent Yüksel, Hande Yener ve Levent Yüksel konserine gönderelim. Bu akşam İstanbul'da Yeni Kapı'da festival alanında sevgili dinleyiciler, çok da güzel bir yerde, bilginiz olsun. Bu iki konseri seyretme şansına sahip olacaksınız. Şimdi soru sormayalım. Sorumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Çünkü ikinci saatte de şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz. Ha, bu arada şunu söyleyeyim tabii ki. Mesela konsere gidemediniz. Bu saat içerisinde katıldınız. Evet, sinema için de katılabilirsiniz. Yani ama ikisini de kazanamazsınız. Vermeyiz. Şimdi bu akşam çok ciddi söylüyorum, işiniz gücünüz yoksa çok da güzel bir akşam. Sizi hemen Hande Yener ve Levent Yüksel konserine gönderelim. Çift kişilik biletimizi size verelim. Ne yapmanız gerekiyor? Sadece WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazın lütfen. Yanına da konser yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. Çünkü hani hızlandırılmış ya, hemen vermemiz lazım ya, çok da geciktirmeyelim. Bu yüzden bir soru sormayacağız. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına konser yazdıktan sonra bana ulaştırın. Saat 15'e kadar da vaktiniz var, bilginiz olsun. Bu akşam için Yeni Kapı'da festival alanında Hande Yener ve Levent

0: Şimdi son 5 dakika mesajlar geliyor. Radyolarını yeni açanlar ya aramıza yeni katılanlar vardır mutlaka, onlar için de söylüyorum. Bu akşam Yenikapı Festival alanına gönderiyoruz, İstanbul Festivali'ne. Neden? Çünkü bu akşam orada Hande Yener ve Levent Yüksel konseri var. Çok da güzel bir yerden davetiyemiz var sizin için. O konsere gideceksiniz. Şimdi mesajlar geliyor tabii ki. Son 4 dakika 15'e kadar vakit var demiştik. Sistem çalışacak ve şanslı bir ismi orada belirleyecek. Ben de buradan anons edeceğim. Anons ettikten sonra da sevgili Sema hemen davetiyenizi WhatsApp üzerinden size iletecek, bilginiz olsun. Aynen, davetiye elimizde. Yani sizin yapmanız gereken WhatsApp'tan mesaj göndermek, katılmak ve bu akşam o konsere gitmek. Hande Yener ve Levent Yüksel aynı anda değil de ayrı ayrı aynı sahnede olacaklar. Şimdi davetiye isterseniz şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına konser yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Son 3 dakika gönderin. Bakalım bugünün şanslı ismi kim olacak?
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: bağlı.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr.

Yalçın.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. Çarşamba günündeyiz. İkinci saat, şimdi ilk saatin sonlarına doğru tabii ki kazanma zamanı sizler için başladı elbette. Bu akşam için ne yapıyoruz? İstanbul Festivali Yenikapı'da oraya gönderiyoruz demiştik. Hande Yener ve Levent Yüksel konserine çift kişilik davetiye var demiştik. Ve bir şanslı İstanbul FM dinleyicisi de sevdiği biriyle birlikte oraya gidecek demiştik. Gidecek tabii ki. Şimdi saat 15'e kadar vaktiniz vardı sevgili dinleyiciler. Adınızı, soyadınızı yanına konser yazarak ne yaptınız? Bize gönderdiniz ve sistem çalıştı. O şanslı ismi belirledi. Bu akşam bu konsere gidecek olan isim Pelin Kara oldu. Pelin Kara. Pelin, çok teşekkürler. Şimdiden iyi eğlenceler, iyi izlemeler diliyorum. Birazdan sevgili Sema WhatsApp üzerinden davetiyelerinizi size aktaracaklar. Unutma, bugün saat 16'da kapı açılışı var. Saat 20'de Hande Yener sahnede olacak. Saat 22'de Levent Yüksel var. Bu şahane konsere gidiyorsunuz. Kazanan isim Pelin.

İstanbul FM'de yalçın.net'te kazanmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi bir dinleyicimizi tabii ki bu akşamki konsere gönderdik. Ha, şimdi dün de zaten veda ederken söylemiştim. Bugün yine şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini göndereceğiz, sinemaya göndereceğiz. Bilginiz olsun, bununla alakalı detayları vereceğiz. Şimdi mesajlarda da şöyle, Yalçın çarşamba günü tiyatro günü değil miydi? Ya ama söylemiştik, yani Ağustos ayında bir sezon, evet, sezon finali yaptılar. Eylül'e kadar şu anda onlar da dinleniyor, apartman sahne de dinleniyor. O yüzden dedik ki çarşamba günleri bu sefer sinemaya gönderelim dedik. Ama vizyonda da öyle böyle filmler yok. Şahane filmler var. Şimdi bunu nasıl kazanacaksınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunun detaylarını birazdan size aktaracağım. Hiç merak etmeyin. Burada herhangi bir gün kısıtlaması, saat ve seans kısıtlaması, hatta film kısıtlaması yok sevgili dinleyiciler. İstediğiniz gün ve seans ve filme gidebileceksiniz. Bilginiz olsun.

Anı başlıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bu saat içerisinde de şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya gönderiyoruz. Sinemaya gönderiyoruz. Nereye göndereceğiz? Biletini al, Torun Center sinemalarına gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Mecidiyeköy'de biliyorsunuz, yani şöyle bir şey var. Hemen hani klasik olarak biraz eskilere giderek tarif edecek olursam, eski Galatasaray Stadı'nın olduğu yer. İşte Torun Center sinemalarına göndereceğiz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye vereceğiz tabii ki. Ve sizler istediğiniz filme, istediğiniz gün ve seansta gidebileceksiniz. Ama tabii ki bunun bilgilerini de bize vermeniz gerekiyor. Sevgili Sema ile zaten iletişime geçeceksiniz o konu. Ben kazandırma tarafındayım. Bilgilendirme tarafı sevgili Sema. Şimdi tabii ki sinemaya gitmek isterseniz, vallahi vizyondaki filmlere bakınca da şahane filmler var. Yani zaten Örümcek Adam biliyorsunuz, son serisi ve diğer filmler harikulade. Hani gitmek istediğiniz bir film varsa tam böyle hani overlockçu ayağınıza geldi hanım dermişçesine oldu diye düşünüyorum. Şimdi sinema bileti kazanmak için yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Basit. Yine konser davetiyesi gibi WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli olacak. Ve adınızı, soyadınızı yanına bu sefer sinema yazarak 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. 0544-886-1886 adınızı, soyadınızı yanına sinema yazdıktan sonra bana gönderin. 15.40'a kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 14 dakikalık bir süre bu. Bu 14 dakika içerisinde mesajlarınızı

Vay vay. Şimdi mesajlar yoğun şekilde gelmeye devam ediyor. Son 7 dakika. Bir kez daha hatırlatalım. Şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti veriyoruz. Ve Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Mecidiyeköy'de Galatasaray'ın eski stadyumu, Ali Samiye'nin olduğu yer orası. Şimdi orada biletini al Torun Center sinemaları var. Ve orada, oraya gideceksiniz tabii ki. Orada istediğiniz bir filme, istediğiniz gün ve seansta giriş yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Vizyonda hangi filmler var bir bakın. Yani Torun Center sinemalarına bir bakın. Orada vizyonda olan filmlere bakın. Seçin kendinizce. Vallahi bana kalsa bir şu, iki şu. Mesela evet şuna giderdim. Üç, şuna giderdim. Dört, beş film. Beş film çıktı benlik. Şimdi sinema bileti kazanmak için de yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim, bir kez daha tekrar edelim, hatırlatalım. Yeni gelenler için de söyleyelim. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da sinema yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, bu kadar basit. 15.40'a kadar da vakit vermiştik, süre vermiştik. 15.40'da sistem çalışacak. Şanslı iki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Detayları sevgili Sema WhatsApp üzerinden sizlere aktaracak. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına sinema yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Herkese bir kez daha bol şanslar. Güzel filmler var. Bilginiz olsun.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: puanla kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

teşekkürler. Yoğun şekilde mesajlarınız geldi ve sistem iki ismi belirledi. Çok teşekkürler. Şimdi biletini Altorun Center sinemalarına, Mecidiyeköy'deki o sinemaya gideceksiniz ve istediğiniz filmi istediğiniz seans ve günde seyredebileceksiniz demiştik.

İşte bu fırsatı yakalayan iki isim var burada. Gizem Yaran ve Yusuf Emre Turan. Şiir gibi oldu valla. Tebrik ediyorum. Şimdiden iyi seyirler. Gizem Yaran, Yusuf Emre Turan kazanan isimler oldular. Tabii ki biletleriniz çift kişilik bu arada. Bilginiz olsun. Ve sizin isimlerinizi sevgili Sema'ya göndereceğim, vereceğim ve WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçecek, bilgilerinizi alacak. Gizem Yaran ve Yusuf Emre Turan çift kişilik bilet kazanan isimler oldular. Şimdiden iyi seyirler sevgili dinleyiciler. Vallahi güzel. Hadi bakalım, şahanesiniz.

İstanbul FM'de çarşamba gününde Yalçın.net'te veda zamanı. Ya, çarşambaydı değil mi bugün ya? Evet, çarşamba gününde. Karşımda da yazıyor aslında ama sanki bir salı gibi geldi bana. Eyvahlar olsun dedik, geri mi döndük? Şimdi çarşamba gününde veda zamanı geldi. Tabii öncesinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için ve bugün tabii ki saat 14 itibariyle de 16'ya kadar kimi dinleyicilerimiz şanslı oldular. Bu akşam konsere gidecek olanlar, sinemaya gidecek olanlar. Ama tabii ki şimdi bugün, bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmesinler. Elbette ben her zaman söylüyorum ya, İstanbul FM'i sosyal medyadan mutlaka takip edin. Instagram'dan takip edin ve dinlemeye devam edin ki sizler de kazanın. Bu arada her pazartesi günü bilenler biliyor, bilmeyenler için söylüyorum. Astrolog Feyza Engin'le biz 14.30'da bağlantılar gerçekleştiriyoruz. Ve o haftalık astroloji yorumunu bizlerle paylaşıyor kendisi. Ve bugün de İstanbul FM'e özel bir video çekti. Çünkü bugün güneş tutulması var. İşte ve o güneş tutulmasıyla alakalı videomuz İstanbul FM'in Instagram hesabından paylaşıldı sevgili dinleyiciler. Oradan da herkes kendi burcuna baksın. Sormayın bana. Herkes kendi burcuna baksın. O burçları bu güneş tutulması nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek ve sonrasında sizin ne yapmanız gerekiyor, onu oradan öğrenebilirsiniz. İstanbul FM'in Instagram sayfasına mutlaka bakın dedikten sonra birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak ve yarın da bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız sevgili dinleyiciler. En güzel şarkıları dinleyeceğiz ve tabii ki keyifli konulardan da bahsetmeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, birinin ışığını seviyorsanız ona söyleyin. Zaten dünya eleştiriyle dolu. Bunu bilinçli övgüyle dengeleyen biri olun. Ve teşekkürlerinizi biriktirmeyin. Aynı zamanda da çiçeklerinizi sonlara saklamayın. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
10: en güncel haberler
9: istanbulfm.com.tr.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: şarkılar bu frekansta.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
6: en güncel haberler
5: istanbulfm.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Filizköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklamlar.
1: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü iki yönlü olarak yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyrantepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

frekansta. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet, pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü iki yönlü olarak yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: radyofm.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim. İstanbul
1: efendim. Bile bile sen bir kahkaha. Bense Latife olamadık yine.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.